Yapisiri watu pomwitika nati kuti tibwerese basa linango la kutsukuru kuno tetikirani kudzidziwiso bzomwe ife tinabzo muno mu studio.